Haritse hantle hore ma matsatsi a magolo a mabedi. Hashume a supile ka metso e robedi. Ke kopa ke ba go itsaletse fela matsatsi yane a mashume a robedi ka metso e supile. A tinya ne beke ona ke a mashume a mane ka metso e supile. Ke bopaki ba hore

dibeke tse setseng tsona dihlano e le selemo sena se ka sa kodume o se diketsa mo ne ntse re diketsa tseneng di tshwana le sona bo 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021.